0: 106.3 FM.
1: Sana kalmanın ne deyim, yoksa git kalbimden uzak, ya da dost kimi tanışan.

0: olmazsa olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne geçerleşmişsin Aykasım? Bu kişileşmiş seni.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünü de. İstiyorsan beni.

0: Senin öz işi gücü var.
1: Yaz diyelim sana sersenin biri sersen.
2: Heç birisi onu inedi, yaşlı adam değil yoldaş atayım.
1: He, istavkamın şahibe müdürünü ele salmışsan. Sen öl, başıma bir oynasana melleziğine ezber diyersen. Bana sushi bayan dur diyerler, derse. Sushi, heç bilirsen yoldaş atayım kim bu? Məni İspolkomun şöbə müdürünün yanında bir abır eləmişsən, hə?
2: Atayevin yeri İspolkom yox, toyxanadır.
1: Yolu, sən o kişinin atılan dırnağı da ola bilməzsən. Allah'ın dostun, evli olsaydı, öz əlimlə boğub öldürərdim səni. Hayıb ki, subaysan. Günah!
2: Mən düz iş görmüşəm, bayandır əmi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Sushi, senin bu düzlüğün beni ba ba ba ba buraya yığıp.

Her şey tezedir bu şehirde. Her şey. Küçeler, binalar, hatta havada. Birce hatıralar.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

Adam, kimler geldi, kimler getdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif

çalır o rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan.